0: sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

0: radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.
2: Yüreğimde aç

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
8: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
7: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
8: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
7: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
9: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
10: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
9: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

programa çok özel bir şarkıyla başladık. İbret Alem, Emre Altuğ'un 98 yılında Topkapı Müzik'ten çıkardığı albümün de adı aslında. Bu albüm gerçekten özel ve bir o kadar da enteresan. Albümde İbret Alem dışında en çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi Yani'dir. O şarkıyı da ayrıca konuşmak gerekiyor. Bu albümde bir de Erkin Koray cover'ı vardır. Şaşkın. İlginç bir albüm dedik çünkü bu albümü yaparken Emre Altuğ, Sertab Erener, Elif Ersoy ve Levent Yüksel gibi çok ünlü isimlerle çalışmıştır. İbret Alem'le başladık ve Sibel Alaş'la devam edeceğiz. Onun da ilk albümünden bir şarkı seçtim sizlere. Neyleriz? Hoş geldiniz.

Evet, retroya devam ediyoruz. Ajdan var mısın? Bilenler ya da hatırlayanlar illaki vardır diye düşünüyorum. Gerçekten önemli isimlerden bir tanesi. Birincisi Erol Büyükburç'un kızı. Maalesef ikisini de kaybettik. Özellikle Ajdan Büyükburç'u çok erken bir yaşta kaybettik. Tek bir albüm vardı Ajdan'ın, Tutunup Kendime. Ve bu albümün çıkış şarkılarından bir tanesiydi Var mısın? 1995 yılına ait. Retroya devam ediyoruz. 90'lı yıllarda dahası gezinmeye devam ediyoruz. Yine o yılların özel şarkılarından, özel isimlerinden bir tanesi sırada Ali Güven var. 97 yılına ait Yolcu albümünden, yine albümün çok özel şarkılarından bir tanesi.

90'lı yıllarla ilgili say say bitmeyecek o kadar çok şarkı, o kadar çok konu var ki. 90'ların kült, az kült, akıllara zarar anılarından bir liste yapsak herhalde zamanımız yetmez diye düşünüyorum. Ama çalan şarkılar bir nebze olsun o yıllara gitmemize sebep oluyor bence.

0: Kulunu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
4: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
5: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
4: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
5: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
4: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 40 40.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
13: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
12: Radyo Ülkü.

de yerini alır. Onlar Ara Beni, Sevme Zamanı, Bana Bir Masal Anlat Baba gibi eskimeyen şarkıların yazarları. Aşklarını müziklerine taşıyan nadir sanatçılardan Oya Küçümen ve Bora Öbeoğlu. Retro'ya devam ediyoruz. Yaşar'ın ilk albümünden, çıkış şarkılarından bir tanesi Gel

90'lı yılların en önemli şarkılarından bir tanesiyle devam edeceğiz. 95 yılında çıktı Adam şarkısı. Sibel Adaş'ın müzikle bağısında lisede başlıyor ve arkadaşlarına hava atmak için gitar çalıp şarkı söylüyor. Benim hikayem diyor, diğerlerinden biraz farklı diyor bir röportajında. Çünkü aklında hiç müzisyen olmak yoktu. O dönem şarkı yazmasındaki tek nedense okuldaki popüler kişilerin arasında yer almak. Adam şarkısını da o zamanlarda yazıyor. Ve

Metronun sonuna geldik. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kalbimiz 90'larda atmaya devam ediyor. Bugün kapanış şarkımız Metin Arolat'tan. Özellikle 90'lı yıllarda hem söylediği şarkılarla hem de çektiği kliplerle adından sıkça söz ettiren bir sanatçı. Hata Bende ile kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonunda sunum yapan kamu denetçisi Fatma Benli Yalçın, çocukların karıştığı suçların sayısı sadece bir senede 683.823. Bu çok ciddi bir rakam. Ben 10 küsur senedir cezaevi ziyaret eden birisi olarak net söyleyebilirim. Çocuklar cezaevine girdiklerinde çıktıktan 2-3 sene sonra tekrar girme oranları yaklaşık %80. Tekrar suç işleme oranları çok yüksek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneral rütbesine yükseltilen Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni parti genel başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Katar, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk faaliyetlerinin ve olası bir anlaşmaya yönelik taslak metin görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla Pakistan ve Umman'la koordineli çalıştıklarını belirtti.
1: Spor.
0: Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan 621'i yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde eksiklikleri bulunan 1245 araç trafikten men edildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında 1587 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında artarken Haziran ayında en çok konut satışı yapılan 5. şehir Mersin oldu. Yabancılara en çok konut ve iş yeri satışı yapılan iller arasında da ilk 3'te yer alan Mersin'de ağırlıklı Rusya Federasyonu'ndan olmak üzere 19 ülkeden yabancı ev alırken 7 ülkeden yabancı da iş yeri satın aldı. Mersin'de konut metrekare fiyatı en yüksek ilçesi 48.422 TL ile Çamlıyayla ilçesi olurken ortalama konut fiyatı ise 8.086.474 TL oldu. En düşük ise Akdeniz ilçesi olurken bu ilçede konut metrekare fiyatı 17.730 TL, ortalama konut fiyatı 2.482.200 TL oldu. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman, kira artış oranlarının tamamen yasal çerçevede belirlendiğini belirterek, kiraların artışlarıyla ilgili oranı TÜİK belirliyor. Ev sahiplerinin de kiracıların da bu kurallara uygun hareket etmesi gerekiyor dedi. Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada açılan ateşte kurşunlardan biri evinin balkonunda yaşananları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti. Karaduman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay Merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer mahallesinde meydana geldi. Mersin'de tantuniciye ekmek teslimatı yapan fırın çalışanı, yol kenarında park halindeki aracının arka kapısından ekmek indirdiği sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza Mezitli ilçesi YMK bulvarında meydana geldi. Mersin'in Toroslar ilçesi Güzel Yayla mahallesinde geçen hafta sahipli bir köpekte kuduz vakası tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Köyün girişine dikkat kuduz risk bölgesi tabelası asılarak vatandaşların dikkatli olması istendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde balkon demirine dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuğun ardından Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Mersin genelinde bina konsolları ve servis bağlantıları, balkon, çatı ve cephelerden geçirilen elektrik ve haberleşme kabloları, insanların erişebileceği mesafedeki enerjili tesisler ile izinsiz gelişigüzel veya mevzuata aykırı kablo bağlantılarının ivedilikle kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bozyazı ilçe jandarma komutanlığı görevine atanan jandarma kıdemli üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz ilçedeki görevine başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde çekicinin çarptığı otomobil ters döndü. Anne ile çocuğu yaralandı. Kaza Göksu mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı Keklik 4 yol istikametinde meydana geldi. Mersin Valiliği himayelerinde MÜSİAD Mersin Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kent genelinde belirlenen 19 okulda öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabilecekleri cuma mescitleri oluşturulacak. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'deki muz üretimi ve üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek ithalatın tamamen durdurulması veya gümrük vergisinin yeniden %145.8 seviyesine çıkarılması, zincir marketlerin sattıkları ithal muz miktarının en az 2 katı kadar yerli muz satma zorunluluğunun getirilmesi, üretici çıkış fiyatı ile market satış fiyatı arasındaki fahiş farklara karşı denetimlerin arttırılması talep etti. 25 Temmuz'da Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına mısır ekili alanlarda ağır hasara yol açtı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunarak borç erteleme ve en az %50 oranında doğrudan gelir desteği talep etti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Temmuz ayında 1,32 milyar dolarlık ihracat yapılırken yaş meyve ve sebze, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat ile tekstil sektörleri öne çıktı.
3: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
4: Ya çocuk uyutuyoruz. Biraz sessiz olun, gidin başka yerde eğlenin. Çocuk uyutuyoruz.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
13: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
14: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
13: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
15: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Çeteyi ucuza satmada lider olan Çetin Kaya'da.
1: İndirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetin Kaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
5: Türkçe müziğin frekansı. Radyo Ülke 106.5.

Bugün size Türkiye'deki bazı şehirlerin ilginç hikayelerini anlatmak istiyorum. Bazılarının diyorum çünkü biliyorum ki hepsini anlatmaya program süresi yetmeyecek. Yaşadığımız şehrin ismi nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Mesela Kırklareli isminin toprakları bünyemize katan Kırk Savaşçı'dan geldiğini ya da Gaziantep'in anlamının Pınar'ın gözü olduğunu hiçbir yerlerde duymuş muydunuz? Ben bugün size bu ilginç hikayeleri teker teker anlatıyor olacağım. Ama iki güzel şarkının sonrasında. Ben...

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak.
6: Reklam.
7: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal...

0: ay doğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
3: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
2: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
3: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
2: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da.
6: İndirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lı kağıt havlu 179.90.
7: Kalite burada, ucuzluk burada.
8: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülkü. Radyo Ülkü.

Nurgün Ögül'le de bugün Türkiye'deki şehirlerin ilginç isim hikayelerinden bahsediyorum size. İstanbul'la başlayalım mı? Milattan önce 658 yılında İstanbul, biliyorsunuz Megara Kralı Bizans tarafından kuruluyor. Bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiş. Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla Antion olarak anılıyor. Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını veriyor. İstanbul'a Araplar Konstantiniye, Romalılar Konstantinopolis diyorlar. Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan Stinpolis deyimi kullanılıyor. İşte İstanbul, Stinpolis şehrinden türetilen bir isim aslında. Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamına gelen İstanbul adını veriyorlar. Fakat daha sonra İstanbul olarak da değiştiriliyor.

0: Gülgüne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor.
1: Şehirlerin isim hikayelerini anlatıyorum size. Çankırı ile devam edelim mi? İlk çağda Gangra Kalesi'nin eteğinde kurulduğu için ismini Gangra Kalesi'nden alıyor Çankırı. Yakın zamana kadar Çangırı ve Çengiri denildiğini de biliyoruz. Araya hemen Tunceli'yi de sıkıştırayım. Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli adı verilmiş. Tunç ülkesi anlamına geliyor. Daha fazlası için dinlemede kalın. İki güzel şarkının sonrasında birlikte

Şehir isimleri geldikleri kültüre dair pek çok sırrı da içinde barındırıyor biliyorsunuz. Yüzyıllar boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bu topraklar üzerinde yeşeren medeniyetlerin izlerini hem tarihi kalıntılarla hem de şehir isimleriyle günümüze taşımış. Ben de bugün size Türkiye'deki şehir isimlerinin nerelerden geldiğini anlatıyorum. Tabii ki Adana'yı da anlatacağım. Eski kaynaklara göre Bizanslı tarihçi Adana'yı Tarsus'la savaşan Adonos ve Saros adında iki kardeşin kurduğunu yazmış. Adonos'un ismini şehre, kardeşi Saros'un ismini ise nehre verdiklerini aktarmış. Bu anlatım mitolojik bir öyküye benzese de Adana'nın tarihi biliyorsunuz çok eskilere dayanır. Hatta oldukça da dikkat çekicidir. Hititler Çukurova'nın bütününü Uru Adania, Adana yöresi olarak adlandırmışlar. Milattan önce 1650 yılında Hitit ve Kizuvatna kralları arasında yapılan anlaşmada Adania adı kullanılmış. Karatepe kitabelerinde ise Danuna ifadesi de geçiyor. Victor.

0: güne güne, gül güne güne.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital risklerini araştırma komisyonunda sunum yapan kamu denetçisi Fatma Benli Yalçın, çocukların karıştığı suçların sayısı sadece bir senede 683.823. Bu çok ciddi bir rakam. Ben 10 küsur senedir cezaevi ziyaret eden birisi olarak net söyleyebilirim. Çocuklar cezaevine girdiklerinde çıktıktan 2-3 sene sonra tekrar girme oranları yaklaşık %80. Tekrar suç işleme oranları çok yüksek dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Yüksek Askeri Şura kararıyla Tuğgeneral rütbesine yükseltilen Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekelerin Adalet Bakanlığı'na gönderildiğini açıkladı. Katar, ABD ile İran arasındaki arabuluculuk faaliyetlerinin ve olası bir anlaşmaya yönelik taslak metin görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, bölgede gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla Pakistan ve Umman'la koordineli çalıştıklarını belirtti.
3: Spor.
2: Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Garanti BBVA.
10: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
11: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
10: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
12: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
9: Garanti BBVA.
13: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
14: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
13: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
15: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
16: Arkadaş Kundura.
17: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
16: Arkadaş Kundura.
18: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
16: Arkadaş Kundura.
19: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
20: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
21: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
20: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
22: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
23: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Umumatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
24: Kalite burada, ucuzluk burada.
25: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
26: Reklamlar sona erdi.
27: Radyo Ülke.
28: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
27: Radyo Ülke.

Gül Güne Gül'le devam ediyor. Şehirlerimizin isimleri nereden geliyor hikayelerini anlatıyorum size. Trabzon'la devam edeceğim müsaadenizle. Trabzon kendine özgü tınısını en çok koruyan şehir isimlerinden bir tanesi. Trabzon adı Pontus Rum Devleti'nde kullanılan şehrin orijinal adı olan ve dört köşe anlamına gelen Trapezus sözcüğünden geliyor. Lazlar Trapuzani, Gürcüler Trapizoni derken Osmanlı ve Persler şehre Tarabozan demişler. İsim böyle ufak söyleniş farklılığı olsa da günümüze kadar Pontus devrindeki adıyla Trabzon olarak gelmiş. Trabzon aynı zamanda biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde görülmesi gereken 5 tane doğa harikasından birine de ev sahipliği yapıyor. Bu arada Manisa'yı da anlatayım size. Sipil Dağı'nın eteklerinde kurulu olan Lidya şehri adını Yunanca Magnezia'dan alıyor. Bazı kaynaklar şehre Magnezia adı verilmesinin manyetik çekim gücü olan taşlardan kaynaklandığını söylüyor. Şehir Türk hakimiyetine geçince de adı Manisa olarak söylenmeye başlanmış.

de her zaman olduğu gibi en keyifli şarkılar eşliğinde ilginizi çekebilecek bir şeylerden bahsediyorum size. Bugün şehirlerimizin isimlerinin hikayelerini anlatıyorum. Sırada Amasya var. Tarihçi Strabon'a göre şehri Amazon kralı Amasis kurmuş ve kente Amasis kenti anlamına gelen Amesesia ismini vermiş. Amasya'nın 7000 yıllık tarihinden bugüne kalanları merak ediyorsanız onu da bambaşka bir programda anlatabilirim size. Çünkü gerçekten çok köklü bir tarihi var ve çok ilginç hikayeleri de. Bu arada Ankara'yı da hemen araya sıkıştıralım. Seneler boyunca en çok değişen şehir isimlerinden biri sonuçta. İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguru olarak geçiyor. Frig dilinde Ank, engebeli, karışık arazi anlamına gelir. Şehir farklı dönemlerde sırasıyla Ankira, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engüriye, Angera, Ankora ve son olarak da Ankara şeklini alıyor.

Yine oldukça keyifli bir konumuz var bugün size. Ülkedeki şehir isimlerinin hikayelerini anlatıyorum. Sırada Ağrı var. Şehir ismini sınırları içindeki Ararat Dağı'ndan alıyor. Eski çağlarda yeryüzünün muazzam bir su baskınına uğradığı Nuh tufanında ve Nuh peygamberin bütün canlılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdiği söylenir bilirsiniz. İşte bu geminin konduğu dağ Ağrı Dağı'dır. Önceleri adı Ararat olan dağ sonraları Türk egemenliğinde Ağrı Dağı adını alır. Ve bu dağ şehre de ismini veriyor. Bu arada hemen Antalya'dan da bahsedelim. Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı tarafından kuruluyor şehir. Önceleri ismini kurucusundan alıyor ve Atalia adıyla anılıyor. Zamanla bu isim Adalia, Antalya ve son olarak da günümüzde Antalya şekline dönüşüyor. Hadi bakalım iki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

Gül Günegül'le de bugün şehirlerimizin isimleri acaba nerelerden geliyor bunu anlatıyorum size. Artvin'le devam edelim mi? Artvin, İskitler tarafından kuruluyor biliyorsunuz. Kentin adı İskitçe dilinden geliyor. Osmanlı döneminde Livane adıyla anılsa da yerel halk tarafından Artavani olarak adlandırılmış. Bir ortaçağ kenti olan Artvin'in Artavani'nin zamanla değişmesiyle Artvin adını aldığı söylenir. Diyarbakır isminin de güzel bir hikayesi var. Araya onu da sıkıştıralım. İsminin kaynağının Diyarbakır'dan geldiği bilinir. Bekir Vail adlı göçebe boyunun buraya yerleşmiş olması nedeniyle Bekir'in ülkesi anlamına geldiğini söyleyen kaynaklar da var. Diyarbakır'ın eski adı Amit veya Amet'tir. Gelen veya bizim anlamına gelir. Dede Korkut kitabında Hamide Hamit de denilmiş bu arada. Zamanımız azaldığı için böyle birçok şehri bir araya sıkıştırmak istiyorum hepsini anlatmak için. O yüzden bence Edirne'yi de anlatırım bu arada. Romalılar döneminde İmparator Hadrianus tarafından kurulduğu için Hadrianopolis adını almış. Hadrianus'un şehri anlamına gelen bu sözcük sonradan değişime uğrayarak Edirne haline dönüşmüş.

0: Gülgün'le, Gülgün'e Gül'le.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13.
9: Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
10: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
11: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
12: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
11: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
12: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
11: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
13: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
14: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
15: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
16: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
17: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
18: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
19: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
6: Mersin'in en çok dinlenen radyosu. Radyo.

Gül Güne Gül'le devam ediyor. Şehirlerimizin isimleri nereden geliyor acaba dedik. Düştük peşine güzel hikayeleri var ve ben de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sırada Isparta var. Milattan önce 356-323 yılları arasında Anadolu'nun batısı Yunan egemenliği altına geçiyor biliyorsunuz. Bu dönemde Mora Yarımadası'nda yaşamakta olan Spartalılarla Atina Yunanlıları Anadolu'nun batı bölümlerine göç ediyorlar ve özellikle Mora Yarımadası Spartalılarından büyükçe bir topluluğun gelip bugünkü Isparta yöresine yerleştiği bir rivayet. Gelenler kente de kendi ülkelerinin adı olan Isparta, Yunanistan'daki Sparta adını veriyor. Günümüze kadar da bu şekilde gelmiş. Eskişehir'i merak edenler biraz daha yükseltebilirler radyolarının sesini. Eskişehir içinde hikayesini de barındıran bir şehir aslında. Şehrin antik adı şimdiki haline pek benzemeyen Doileion. 1080 yılında Türk egemenliğine giren kent daha sonra 1175 yılında Bizans İmparatorluğu tarafından geri alınıyor. Türk hükümdarı Kılıç Arslan şehri Bizanslılardan tekrar aldığında ona bizim eski şehrimiz anlamına gelen Eskişehir adını veriyor. 7.

Oldukça azaldı. Bugün şehirlerimizin isimlerinin nereden geldiğinin hikayelerini anlatıyorum size. Dediğim gibi böyle hızlıca bir anlatım oldu. Hepsini sığdırabileyim diye ama artık kaç tanesine vaktimiz yeterse. Muğla ile devam edelim mi? Ülkemizin Bodrum, Dalaman, Datça ve Fethiye gibi en güzel tatil beldelerine ev sahipliği yapan Muğla ilinin eski adı Mobolla aslında. Türkler buraya yerleştikten sonra şehrin adını Muğla olarak değiştirmişler. Sinop ismine gelince, Sinop isminin Sinope isimli bir Yunan tanrıçasından alındığı söylenir. Kimi kaynaklara göre ise Sinope bir Amazon kraliçesidir. Hitit kaynaklarında ise şehrin adı Sinova olarak geçiyor. Zamanla söyleye söyleye Sinop olarak dilimize yerleştirmişiz.

Şehir isimlerinin hikayelerini ne zaman anlatsam size bir türlü yetiştiremem. 3-5 tanesini anlatırım ve tıkanır kalırım. Neyse, artık bambaşka bir programa diyelim çünkü zamanımız kalmadı. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.

0: Güle Güle, Gül Güle Güle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan 621'i yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde eksiklikleri bulunan 1245 araç trafikten men edildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında 1587 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında artarken Haziran ayında en çok konut satışı yapılan 5. şehir Mersin oldu. Yabancılara en çok konut ve iş yeri satışı yapılan iller arasında da ilk 3'te yer alan Mersin'de ağırlıklı Rusya Federasyonu'ndan olmak üzere 19 ülkeden yabancı ev alırken 7 ülkeden yabancı da iş yeri satın aldı. Mersin'de konut metrekare fiyatı en yüksek ilçesi 48.422 TL ile Çamlıyayla ilçesi olurken ortalama konut fiyatı ise 8.086.474 TL oldu. En düşük ise Akdeniz ilçesi olurken bu ilçede konut metrekare fiyatı 17.730 TL, ortalama konut fiyatı 2.482.200 TL oldu. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman, kira artış oranlarının tamamen yasal çerçevede belirlendiğini belirterek, kiraların artışlarıyla ilgili oranı TÜİK belirliyor. Ev sahiplerinin de kiracıların da bu kurallara uygun hareket etmesi gerekiyor, dedi. Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada açılan ateşte kurşunlardan biri evinin balkonunda yaşananları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti. Karaduman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay Merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer mahallesinde meydana geldi. Mersin'de tantuniciye ekmek teslimatı yapan fırın çalışanı yol kenarında park halindeki aracının arka kapısından ekmek indirdiği sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza Mezitli ilçesi YMK bulvarında meydana geldi. Mersin'in Toroslar ilçesi Güzel Yayla mahallesinde geçen hafta sahipli bir köpekte kuduz vakası tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Köyün girişine dikkat, kuduz risk bölgesi tabelası asılarak vatandaşların dikkatli olması istendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde balkon demirine dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuğun ardından Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Mersin genelinde bina konsolları ve servis bağlantıları, balkon, çatı ve cephelerden geçirilen elektrik ve haberleşme kabloları, insanların erişebileceği mesafedeki enerjili tesisler ile izinsiz gelişigüzel veya mevzuata aykırı kablo bağlantılarının ivedilikle kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz ilçedeki görevine başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde çekicinin çarptığı otomobil ters döndü. Anne ile çocuğu yaralandı. Kaza Göksu Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Keklik 4 yol istikametinde meydana geldi. Mersin Valiliği himayelerinde MÜSİAD Mersin Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kent genelinde belirlenen 19 okulda öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabilecekleri cuma mescitleri oluşturulacak. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'deki muz üretimi ve üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek ithalatın tamamen durdurulması veya gümrük vergisinin yeniden %145.8 seviyesine çıkarılması, zincir marketlerin sattıkları ithal muz miktarının en az 2 katı kadar yerli muz satma zorunluluğunun getirilmesi, üretici çıkış fiyatı ile market satış fiyatı arasındaki fahiş farklara karşı denetimlerin arttırılması talep etti. 25 Temmuz'da Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına mısır ekili alanlarda ağır hasara yol açtı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunarak borç erteleme ve en az %50 oranında doğrudan gelir desteği talep etti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Temmuz ayında 1,32 milyar dolarlık ihracat yapılırken yaş meyve ve sebze, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat ile tekstil sektörleri öne çıktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
5: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
6: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
7: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
6: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
7: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
6: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
9: Reklamlar sona erdi.
10: Radyo Ülke.
11: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
10: Radyo Ülke. Radyo Ülke.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
4: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
3: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
4: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
3: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
1: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: sıvılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye durağında 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr
2: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
3: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem iklim kriziyle mücadele ediyor hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Reski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında Akdeniz, Soroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinden farklı çaplardan toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 385 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin yaz okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulundan yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresi bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
8: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
6: Radyo!

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocuklarımızın her türlü şiddetten korunması için, benzer acıların bir daha yaşanmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz açıklamasında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Fransa'daki orman yangınları ile mücadele için görevlendirdiğimiz iki uçağımız görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize döndü dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliği iddiaları üzerine 5 ilde gerçekleştirdiği seri denetimler sonucunda kirliliğe neden olan 23 tesise toplam 47 milyon 599 bin lira idari para cezası uyguladı. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet adresi üzerinden erişime açıldı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la görüşmelerin çok iyi ilerlediğini belirterek Hürmüz Boğazı çok yakında açılacak dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine insansız hava araçlarıyla iki saldırı düzenlediği bildirildi. Spor. Trabzonspor, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, BAK MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklikleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
7: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
8: Arkadaş.
0: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
0: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
0: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
10: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
10: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
11: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0-140, 239-0-140, Yenişehir, Mersin.
12: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
13: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
14: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte. Her zaman, her yerde.
19: Radyo Ülkü.

0: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.
1: Radyo Ülkü.

0: Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan 621'i yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde eksiklikleri bulunan 1245 araç trafikten men edildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında 1587 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında artarken Haziran ayında en çok konut satışı yapılan 5. şehir Mersin oldu. Yabancılara en çok konut ve iş yeri satışı yapılan iller arasında da ilk 3'te yer alan Mersin'de ağırlıklı Rusya Federasyonu'ndan olmak üzere 19 ülkeden yabancı ev alırken 7 ülkeden yabancı da iş yeri satın aldı. Mersin'de konut metrekare fiyatı en yüksek ilçesi 48.422 TL ile Çamlıyayla ilçesi olurken ortalama konut fiyatı ise 8.086.474 TL oldu. En düşük ise Akdeniz ilçesi olurken bu ilçede konut metrekare fiyatı 17.730 TL, ortalama konut fiyatı 2.482.200 TL oldu. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman, kira artış oranlarının tamamen yasal çerçevede belirlendiğini belirterek, kiraların artışlarıyla ilgili oranı TÜİK belirliyor. Ev sahiplerinin de kiracıların da bu kurallara uygun hareket etmesi gerekiyor dedi. Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada açılan ateşte kurşunlardan biri evinin balkonunda yaşananları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti. Karaduman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay Merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer mahallesinde meydana geldi. Mersin'de tantuniciye ekmek teslimatı yapan fırın çalışanı yol kenarında park halindeki aracının arka kapısından ekmek indirdiği sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza Mezitli ilçesi YMK bulvarında meydana geldi. Mersin'in Toroslar ilçesi Güzel Yayla mahallesinde geçen hafta sahipli bir köpekte kuduz vakası tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Köyün girişine dikkat kuduz risk bölgesi tabelası asılarak vatandaşların dikkatli olması istendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde balkon demirine dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuğun ardından Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Mersin genelinde bina konsolları ve servis bağlantıları, balkon, çatı ve cephelerden geçirilen elektrik ve haberleşme kabloları, insanların erişebileceği mesafedeki enerjili tesisler ile izinsiz gelişigüzel veya mevzuata aykırı kablo bağlantılarının ivedilikle kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bozyazı ilçe jandarma komutanlığı görevine atanan jandarma kıdemli üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz ilçedeki görevine başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde çekicinin çarptığı otomobil ters döndü. Anne ile çocuğu yaralandı. Kaza Göksu mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı Keklik 4 yol istikametinde meydana geldi. Mersin Valiliği himayelerinde MÜSİAD Mersin Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kent genelinde belirlenen 19 okulda öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabilecekleri cuma mescitleri oluşturulacak. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'deki muz üretimi ve üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek ithalatın tamamen durdurulması veya gümrük vergisinin yeniden %145.8 seviyesine çıkarılması, zincir marketlerin sattıkları ithal muz miktarının en az 2 katı kadar yerli muz satma zorunluluğunun getirilmesi, üretici çıkış fiyatı ile market satış fiyatı arasındaki fahiş farklara karşı denetimlerin arttırılması talep etti. 25 Temmuz'da Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına mısır ekili alanlarda ağır hasara yol açtı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunarak borç erteleme ve en az %50 oranında doğrudan gelir desteği talep etti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Temmuz ayında 1,32 milyar dolarlık ihracat yapılırken yaş meyve ve sebze, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat ile tekstil sektörleri öne çıktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bassa taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: ikinci çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergün,
1: her nesil. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti. Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
7: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
9: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
7: Sipariş hattı 239-0-140. 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B Kapısı Sokağı'nda enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42. Akdeniz Mersin, ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
10: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
11: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
12: Kalite burada, ucuzluk burada.
13: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
14: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
15: Radyo

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
9: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
10: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
9: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
10: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
9: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
6: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
11: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
2: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem iklim kriziyle mücadele ediyor hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Reski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında Akdeniz Soroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmetim kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 185 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin Yaz Okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulundan yaklaşık 250 öğrencim günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresin bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
10: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar.
9: Gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Zirvesi Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurt Dışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Amman'da bir araya geldi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Avcılar Belediyesi'nin 2022 yılındaki asfalt ihalesine fesat karıştırarak kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesi'ne 350 öğrenci alınacak. Adaylar başvurularını 5-7 Ağustos tarihlerinde başkanlığın pa.edu.tr internet adresinden e-devlet şifresiyle yapabilecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan hava araçları bu yıl orman yangınları nedeniyle 8.975 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 55.366 ton su attı. Spor. Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklikleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin, banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı

0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
2: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
3: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
1: Arkadaş Kundura.
4: Arkadaş Kundura Yaşat İşhanı'nda, Arkadaş Kundura Üzüm İşhanı'nda.
5: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
5: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
5: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
7: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyomuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkün.
1: Peki nasıl istersen öyle olsun.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
1: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
2: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
1: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
2: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
1: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
3: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: siteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
1: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem iklim kriziyle mücadele ediyor hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Riski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskını önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamından Akdeniz Soroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinden farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 185 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin Yaz Okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulunda yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresin bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteli adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.

0: Bugün 5 Ağustos Çarşamba. Mersin haberlerini sunuyoruz. Mersin il genelinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan 621'i yakalanarak adli makamlara teslim edildi. 4 yabancı uyruklu şahıs da düzensiz göçmen merkezine gönderildi. Mersin'de son bir haftada gerçekleştirilen trafik denetimlerinde eksiklikleri bulunan 1245 araç trafikten men edildi. Ayrıca çalışmalar kapsamında 1587 ticari araç da denetlendi. Mersin'de konut satışı yaz aylarında artarken Haziran ayında en çok konut satışı yapılan 5. şehir Mersin oldu. Yabancılara en çok konut ve iş yeri satışı yapılan iller arasında da ilk 3'te yer alan Mersin'de ağırlıklı Rusya Federasyonu'ndan olmak üzere 19 ülkeden yabancı ev alırken 7 ülkeden yabancı da iş yeri satın aldı. Mersin'de konut metrekare fiyatı en yüksek ilçesi 48.422 TL ile Çamlıyayla ilçesi olurken ortalama konut fiyatı ise 8.086.474 TL oldu. En düşük ise Akdeniz ilçesi olurken bu ilçede konut metrekare fiyatı 17.730 TL, ortalama konut fiyatı 2.482.200 TL oldu. Mersin Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Aydın Karaduman, kira artış oranlarının tamamen yasal çerçevede belirlendiğini belirterek, kiraların artışlarıyla ilgili oranı TÜİK belirliyor. Ev sahiplerinin de kiracıların da bu kurallara uygun hareket etmesi gerekiyor dedi. Mersin'de aile içinde çıkan silahlı kavgada açılan ateşte kurşunlardan biri evinin balkonunda yaşananları izleyen 31 yaşındaki İsmail Karaduman'a isabet etti. Karaduman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 5 şüpheli gözaltına alındı. Olay Merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer mahallesinde meydana geldi. Mersin'de Tantunici'ye ekmek teslimatı yapan fırın çalışanı yol kenarında park halindeki aracının arka kapısından ekmek indirdiği sırada otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kaza Mezitli ilçesi YMK bulvarında meydana geldi. Mersin'in Toroslar ilçesi Güzel Yayla mahallesinde geçen hafta sahipli bir köpekte kuduz vakası tespit edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma başlattı. Köyün girişine dikkat, kuduz risk bölgesi tabelası asılarak vatandaşların dikkatli olması istendi. Mersin'in Akdeniz ilçesinde balkon demirine dokunduğu sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden çocuğun ardından Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Profesör Doktor Alkan Alkaya, Mersin genelinde bina konsolları ve servis bağlantıları, balkon, çatı ve cephelerden geçirilen elektrik ve haberleşme kabloları, insanların erişebileceği mesafedeki enerjili tesisler ile izinsiz gelişigüzel veya mevzuata aykırı kablo bağlantılarının ivedilikle kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi. Bozyazı İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Jandarma Kıdemli Üsteğmen Sedat Ahmet Yılmaz ilçedeki görevine başladı. Mersin'in Silifke ilçesinde çekicinin çarptığı otomobil ters döndü. Anne ile çocuğu yaralandı. Kaza Göksu Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı Keklik 4 yol istikametinde meydana geldi. Mersin Valiliği himayelerinde MÜSİAD Mersin Şubesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında kent genelinde belirlenen 19 okulda öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılayabilecekleri cuma mescitleri oluşturulacak. Anamur Bozyazı Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, Türkiye'deki muz üretimi ve üreticilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek ithalatın tamamen durdurulması veya gümrük vergisinin yeniden %145.8 seviyesine çıkarılması, zincir marketlerin sattıkları ithal muz miktarının en az 2 katı kadar yerli muz satma zorunluluğunun getirilmesi, üretici çıkış fiyatı ile market satış fiyatı arasındaki fahiş farklara karşı denetimlerin arttırılması talep etti. 25 Temmuz'da Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve fırtına mısır ekili alanlarda ağır hasara yol açtı. Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veys Avcı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrıda bulunarak borç erteleme ve en az %50 oranında doğrudan gelir desteği talep etti. Akdeniz İhracatçı Birlikleri Temmuz ayında 1,32 milyar dolarlık ihracat yapılırken yaş meyve ve sebze, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat, bakliyat ile tekstil sektörleri öne çıktı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor. Mersin genelinde de bugün hava az bulutlu. Sıcaklık en düşük 27, en yüksek 33 derece olacak. Rüzgar güneyden 18 kilometre hızla esecek.
1: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: indirimi gör, sepeti doldur. Yeşil Kozan az yağlı beyaz peynir kilogram 129.90. Güneydoğu 1 kilogram tereyağı 549.90. Billur 3 kilogram salamura tuz 54.90. Omomatik 7,5 kilogram çamaşır deterjanı 399.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
15: Oturmuşum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
16: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de. 90'lar Retro başlıyor.

Bugün programa çok özel bir şarkıyla başladık. İbret Alem, Emre Altuğ'un 98 yılında Topkapı Müzik'ten çıkardığı albümün de adı aslında. Bu albüm gerçekten özel ve bir o kadar da enteresan. Albümde İbret Alem dışında en çok sevdiğimiz şarkılardan bir tanesi Yani'dir. O şarkıyı da ayrıca konuşmak gerekiyor. Bu albümde bir de Erkin Koray cover'ı vardır, Şaşkın. İlginç bir albüm dedik çünkü bu albümü yaparken Emre Altuğ, Sertab Erener, Elif Ersoy ve Levent Yüksel gibi çok ünlü isimlerle çalışmıştır. İbret Alem'le başladık ve Sibel Alaş'la devam edeceğiz. Onun da ilk albümünden bir şarkı seçtim sizlere. Neyleriz? Hoş geldiniz.

Evet, retroya devam ediyoruz. Ajdan var mısın? Bilenler ya da hatırlayanlar illaki vardır diye düşünüyorum. Gerçekten önemli isimlerden bir tanesi. Birincisi Erol Büyükburç'un kızı. Maalesef ikisini de kaybettik. Özellikle Ajdan Büyükburç'u çok erken bir yaşta kaybettik. Tek bir albüm vardı Ajdan'ın, Tutunup Kendime. Ve bu albümün çıkış şarkılarından bir tanesiydi Var Mısın? 1995 yılına ait. Retroya devam ediyoruz. 90'lı yıllarda dahası gezinmeye devam ediyoruz. Yine o yılların özel şarkılarından, özel isimlerinden bir tanesi sırada Ali Güven var. 97 yılına ait Yolcu albümünden, yine albümün çok özel şarkılarından bir tanesi Yadigar'ı dinleyeceğiz.

90'lı yıllarla ilgili say say bitmeyecek o kadar çok şarkı, o kadar çok konu var ki. 90'ların kült, az kült, akıllara zarar anılarından bir liste yapsak herhalde zamanımız yetmez diye düşünüyorum. Ama çalan şarkılar bir nebze olsun o yıllara gitmemize sebep oluyor bence.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
9: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
8: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
9: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
8: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
7: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
10: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
11: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
12: indirimi gör, sepeti doldur. Marmara Birlik 500 gram zeytin 79.90. Yudum 5 litre ayçiçek yağı 499.90. Doğru Çiftlik 1 kilogram toz peyniri 239.90. Aqua 3 katlı 16'lık kağıt havlu 179.90.
13: Kalite burada, ucuzluk burada.
14: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
15: Radyo Ülke.
16: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem iklim kriziyle mücadele ediyor hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Riski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarına Havalimanı'nın önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında Akdeniz Soroslar Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 385 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin yaz okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulundan yaklaşık 250 öğrencim günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programdan teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresi bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Belteli adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
17: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
15: Radyo Ülkü.

de yerini alır. Onlar Ara Beni, Sevme Zamanı, Bana Bir Masal Anlat Baba gibi eskimeyen şarkıların yazarları. Aşklarını müziklerine taşıyan nadir sanatçılardan Oya Küçümen ve Bora Öbeoğlu. Retro'ya devam ediyoruz. Yaşar'ın ilk albümünden, çıkış şarkılarından bir tanesi Gel Bir

90'lı yılların en önemli şarkılarından bir tanesiyle devam edeceğiz. 95 yılında çıktı Adam şarkısı. Sibel Alış'ın müzikle bağı aslında lisede başlıyor ve arkadaşlarına hava atmak için gitar çalıp şarkı söylüyor. Benim hikayem diyor, diğerlerinden biraz farklı diyor bir röportajında. Çünkü aklımda hiç müzisyen olmak yoktu. O dönem şarkı yazmasındaki tek nedense okuldaki popüler kişilerin arasında yer almak. Adam şarkısını da o zamanlarda yazıyor. Ve

Retro'nun sonuna geldik. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kalbimiz 90'larda atmaya devam ediyor. Bugün kapanış şarkımız Metin Arolat'tan, özellikle 90'lı yıllarda hem söylediği şarkılarla hem de çektiği kliplerle adından sıkça söz ettiren bir sanatçı. Hata Bende ile kapatıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İletişim Başkanı Burhanettin Durağan, Ankara Zirvesi Türkiye'nin güvenlik sağlayıcı merkez ülke, arabuluculuk, bölgesel liderlik ve stratejik müttefiklik başlıklarında NATO içinde artan önemini güçlü bir biçimde ortaya koymuştur dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve yurt dışında yaşayan Ürdünlüler Bakanı Ayman Safadi ile Amman'da bir araya geldi. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda Avcılar Belediyesi'nin 2022 yılındaki asfalt ihalesine fesat karıştırarak kamu zararına yol açtıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 13 şüpheli gözaltına alındı. Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde kurulan İç Güvenlik Fakültesi'ne 350 öğrenci alınacak. Adaylar başvurularını 5-7 Ağustos tarihlerinde başkanlığın pa.edu.tr internet adresinden e-devlet şifresiyle yapabilecek. Orman Genel Müdürlüğü'nün envanterinde yer alan hava araçları bu yıl orman yangınları nedeniyle 8.975 saat uçuş yaparken alevleri söndürmek için 55.366 ton su attı. Spor. Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklikleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
3: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay.
7: Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
8: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
10: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
11: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
9: Arkadaş Kundura.
12: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
13: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
14: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
13: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
14: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
13: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
15: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
16: Reklamlar sona erdi.
17: Radyo Ülke.
18: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
17: Radyo

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532-741-0549.
4: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
6: Yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
7: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
6: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
7: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
6: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
4: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülkü.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem iklim kriziyle mücadele ediyor hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Reski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında Akdeniz, Soroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 385 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin yaz okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulundan yaklaşık 250 öğrencim günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresin bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltehir adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İtman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam. Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
4: Hayalim.

0: Gülden Mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
1: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
8: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
9: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
10: Reklamlar sona erdi.
11: Radyo Ülke.
12: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
11: Radyo Ülke.
13: Son 2 3

Bugün size Türkiye'deki bazı şehirlerin ilginç hikayelerini anlatmak istiyorum. Bazılarının diyorum çünkü biliyorum ki hepsini anlatmaya programın süresi yetmeyecek. Yaşadığımız şehrin ismi nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Mesela Kırklareli isminin toprakları bünyemize katan Kırk Savaşçı'dan geldiğini ya da Gaziantep'in anlamının Pınar'ın gözü olduğunu hiçbir yerlerde duymuş muydunuz? Ben bugün size bu ilginç hikayeleri teker teker anlatıyor olacağım. Ama iki güzel şarkının sonrasında.

Gül Güne Gül'le de bugün Türkiye'deki şehirlerin ilginç isim hikayelerinden bahsediyorum size. İstanbul'la başlayalım mı? Milattan önce 658 yılında İstanbul, biliyorsunuz Megara Kralı Bizans tarafından kuruluyor. Bu şehre kurucusundan dolayı Bizantion adı verilmiş. Roma İmparatoru Marcus Aurelius döneminde imparatorun manevi babasının adıyla Antion olarak anılıyor. Bizans İmparatoru Konstantin bu şehri yeniden kurunca buraya kendi adını veriyor. İstanbul'a Araplar Konstantiniye, Romalılar Konstantinopolis diyorlar. Daha sonra bu ismin kısaltılmış şekli olan Stinpolis deyimi kullanılıyor. İşte İstanbul, Stinpolis şehrinden türetilen bir isim aslında. Türkler burayı alınca Müslüman şehir anlamına gelen İstanbul adını veriyorlar. Fakat daha sonra İstanbul olarak da değiştiriliyor.

0: Bir Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor.
1: Şehirlerin isim hikayelerini anlatıyorum size. Çankırı ile devam edelim mi? İlk çağda Gangra Kalesi'nin eteğinde kurulduğu için ismini Gangra Kalesi'nden alıyor Çankırı. Yakın zamana kadar Çangırı ve Çengiri denildiğini de biliyoruz. Araya hemen Tunceli'yi de sıkıştırayım. Burada bazı maden yataklarının bulunmasından dolayı şehre Tunceli adı verilmiş. Tunç ülkesi anlamına geliyor. Daha fazlası için dinlemede kalın. İki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: Gülle, Gülgün'e Gülle.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: yeryüzünün en lezzetli yeri Ciğerci Doğan Toroslar Anıt Kavşağı'nda.
1: Enfes sabah ciğeri Ciğerci Doğan'da.
0: İddialıyız. Bu lezzet, bu kalite sadece bizde.
1: Sabahları ciğer servisi başlamıştır.
0: Mersin'i seviyorum. Ciğeri Ciğerci Doğan'da yiyorum.
2: Bir Mersin markası Ciğerci Doğan. Telefon 0324 321 4040. Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: sorular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Kaliteyi ucuza satmada lider olan Çetinkaya'da
3: indirimi gör, sepeti doldur. Hasata 2 kilogram Gönen Baldo pirinç 249.90. Avoya altılı sade maden suyu 49.90. Lipton Ice Tea 1,5 litre çeşitleri 59.99. Elidor şampuan 650 mililitre 169.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan katı atık düzenli depolama tesisleri sayesinde hem iklim kriziyle mücadele ediyor hem de bu tesislerde katı atıklardan ürettiği elektrik sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi katı atık düzenli depolama tesislerinde 2025 yılı boyunca 125 bin hanenin aydınlatma enerjisine eşdeğer elektrik enerjisi üretti. Veski Genel Müdürlüğü kent genelinde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yağmur suyu altyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapımı devam eden yatırımlar kapsamında Akdeniz, Soroslar, Yenişehir ve Mezitli ilçelerinin muhtelif mahallelerinde farklı çaplarda toplam 6400 metre yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirilecek. Ayrıca 200 adet yağmur suyu mazgalı inşa edilerek yağmur sularının daha etkin şekilde toplanması sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyet Diyetisyen hizmetim kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Büyükşehir'in bu hizmetinden yararlanmak isteyen kadınlar Ali 385 Teksin üzerinden randevu oluşturabiliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Mercek'te sürdürdüğü ücretsiz Hello Mersin Yaz Okulu, ortaokul ve lise öğrencilerine İngilizceyi oyun, etkinlik ve konuşma pratikleriyle öğrenme fırsatı sunuyor. Ücretsiz olarak düzenlenen yaz okulundan yaklaşık 250 öğrenci günlük hayatta İngilizceyi daha etkili ve özgüvenli kullanabilmek için eğitim alıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nin çocukların bilimsel gözlem becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Gökyüzü hepimizin, bilim her yerde sloganıyla yola çıkan Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi tarafından Tarsus Kültür Park'ın doğal ortamında düzenlenen programda teleskopla güneş gözlemi ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaz akşamlarına müzik ve eğlence katan Yaz Dostum konserlerinin adresin bu kez Erdemli'nin Tömük Mahallesi oldu. Öner sitesi önünde gerçekleşen etkinlikte DJ Emrah'ın enerjik performansıyla coşku dolu anlar yaşayan vatandaşlar Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla da doyasıya eğlendi. Haberlerin detaylarına Mersin Beltel adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
10: En iyi müzik, en iyi

Şehir isimleri geldikleri kültüre dair pek çok sırrı da içinde barındırıyor biliyorsunuz. Yüzyıllar boyunca çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış bu topraklar üzerinde yeşeren medeniyetlerin izlerini hem tarihi kalıntılarla hem de şehir isimleriyle günümüze taşımış. Ben de bugün size Türkiye'deki şehir isimlerinin nerelerden geldiğini anlatıyorum. Tabii ki Adana'yı da anlatacağım. Eski kaynaklara göre Bizanslı tarihçi Adana'yı Tarsus'la savaşan Adonos ve Saros adında iki kardeşin kurduğunu yazmış. Adonos'un ismini şehre, kardeşi Saros'un ismini ise nehre verdiklerini aktarmış. Bu anlatım mitolojik bir öyküye benzese de Adana'nın tarihi biliyorsunuz çok eskilere dayanır. Hatta oldukça da dikkat çekicidir. Hititler Çukurova'nın bütününü Uru Adania, Adana yöresi olarak adlandırmışlar. Milattan önce 1650 yılında Hitit ve Kizuvatna kralları arasında yapılan anlaşmada Adania adı kullanılmış. Karatepe kitabelerinde ise Danuna ifadesi de geçiyor.

0: Gül Güne Gül'le devam ediyor. Şehirlerimizin isimleri nereden geliyor hikayelerini anlatıyorum size. Trabzon'la devam edeceğim müsaadenizle. Trabzon kendine özgü tınısını en çok koruyan şehir isimlerinden bir tanesi. Trabzon adı Pontus Rum Devleti'nde kullanılan şehrin orijinal adı olan ve dört köşe anlamına gelen Trapezus sözcüğünden geliyor. Lazlar Trapuzani, Gürcüler Trapizoni derken Osmanlı ve Persler şehre Tarabozan demişler. İsim böyle ufak söyleniş farklılığı olsa da günümüze kadar Pontus devrindeki adıyla Trabzon olarak gelmiş. Trabzon aynı zamanda biliyorsunuz Karadeniz bölgesinde görülmesi gereken 5 tane doğa harikasından birine de ev sahipliği yapıyor. Bu arada Manisa'yı da anlatayım size. Spil Dağı'nın eteklerinde kurulu olan Lidya şehri adını Yunanca Magnezia'dan alıyor. Bazı kaynaklar şehre Magnezia adı verilmesinin manyetik çekim gücü olan taşlardan kaynaklandığını söylüyor. Şehir Türk hakimiyetine geçince de adı Manisa olarak söylenmeye başlanmış.
1: Karanlıklar çökmüş üstüme, odalardan bir güneş

Güle de her zaman olduğu gibi en keyifli şarkılar eşliğinde ilginizi çekebilecek bir şeylerden bahsediyorum size. Bugün şehirlerimizin isimlerinin hikayelerini anlatıyorum. Sırada Amasya var. Tarihçi Strabon'a göre şehri Amazon kralı Amasis kurmuş ve kente Amasis kenti anlamına gelen Amesesia ismini vermiş. Amasya'nın 7000 yıllık tarihinden bugüne kalanları merak ediyorsanız onu da bambaşka bir programda anlatabilirim size. Çünkü gerçekten çok köklü bir tarihi var ve çok ilginç hikayeleri de. Bu arada Ankara'yı da hemen araya sıkıştıralım. Seneler boyunca en çok değişen şehir isimlerinden biri sonuçta. İslam kaynaklarında Ankara'nın adı Enguro olarak geçiyor. Frig dilinde Ank, engebeli, karışık arazi anlamına gelir. Şehir farklı dönemlerde sırasıyla Ankira, Ankura, Ankuria, Angur, Engürlü, Engüriye, Angera, Ankora ve son olarak da Ankara şeklini alıyor.

yine oldukça keyifli bir konumuz var bugün size. Ülkedeki şehir isimlerinin hikayelerini anlatıyorum. Sırada Ağrı var. Şehir ismini sınırları içindeki Ararat Dağı'ndan alıyor. Eski çağlarda yeryüzünün muazzam bir su baskınına uğradığı Nuh tufanında ve Nuh peygamberin bütün canlılardan bir çifti alarak bir gemiye bindirdiği söylenir bilirsiniz. İşte bu geminin konduğu dağ Ağrı Dağı'dır. Önceleri adı Ararat olan dağ sonraları Türk egemenliğinde Ağrı Dağı adını alır. Ve bu dağ şehre de ismini veriyor. Bu arada hemen Antalya'dan da bahsedelim. Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı tarafından kuruluyor şehir. Önceleri ismini kurucusundan alıyor ve Atelia adıyla anılıyor. Zamanla bu isim Adalia, Antalya ve son olarak da günümüzde Antalya şekline dönüşüyor. Hadi bakalım iki güzel şarkının sonrasında birlikteyiz.

0: güle güle güle güle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan timde yer alan ve Afyonkarahisar'da yakalanan terörist Burkay Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe, Marmaris'teki saldırı anından firar sürecindeki inşaat işçiliğine, örgütsel haberleşme yöntemlerinden Pensilvanya ziyaretine kadar pek çok ayrıntıyı itiraf etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasına ilişkin bu adım siyasi ve fikri iklimin değişmesiyle Cumhuriyetimizin ikinci asrında ülkemizin önüne yeni imkanlar ve fırsatlar sunacak. Demokrasimizin güçlenmesini, milletimizin refahının artmasını, güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacaktır dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Temmuz ayı boyunca yurt genelinde gerçekleştirilen gıda denetimlerine ilişkin halk sağlığını koruma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 250 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na bazı sanal medya kullanıcılarına ilişkin şikayette bulundu.
3: Spor.
2: Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın bugün Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2026-2027 sezonu yaz seminerinin açılış töreni yapıldı. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, BAK MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, hakem eğitmenleri, hakemler ve davetliler katıldı. Göztepe yeni sezon öncesi kadrosunu Gökdeniz Bayraktar'la güçlendirdi. Sarı Kırmızılılar 23 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.231 lira 59 kuruş, Amerikan doları 47 lira 57 kuruş, euro 54 lira 88 kuruş, sterlin 63 lira 99 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 78 dolar 89 sent, bir bitcoin 64.261 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 13.687 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
4: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
0: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
7: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül her mesele. Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

0: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin. Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
2: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
2: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo

Gül Günegül'le de bugün şehirlerimizin isimleri acaba nerelerden geliyor bunu anlatıyorum size. Artvin'le devam edelim mi? Artvin, İskitler tarafından kuruluyor biliyorsunuz. Kentin adı İskitçe dilinden geliyor. Osmanlı döneminde Livane adıyla anılsa da yerel halk tarafından Artavani olarak adlandırılmış. Bir orta çağ kenti olan Artvin'in Artavani'nin zamanla değişmesiyle Artvin adını aldığı söylenir. Diyarbakır isminin de güzel bir hikayesi var. Araya onu da sıkıştıralım. İsminin kaynağının Diyarbekir'den geldiği bilinir. Bekir Vail adlı göçebe boyunun buraya yerleşmiş olması nedeniyle Bekir'in ülkesi anlamına geldiğini söyleyen kaynaklar da var. Diyarbakır'ın eski adı Amit veya Amet'tir. Gelen veya bizim anlamına gelir. Dede Korkut kitabında Amide Hamit de denilmiş bu arada. Zamanımız azaldığı için böyle birçok şehri bir araya sıkıştırmak istiyorum hepsini anlatmak için. O yüzden bence Edirne'yi de anlatırım bu arada. Romalılar döneminde İmparator Hadrianus tarafından kurulduğu için Hadrianopolis adını almış. Hadrianus'un şehri anlamına gelen bu sözcük sonradan değişime uğrayarak Edirne haline dönüşmüş.

ile devam ediyor. Şehirlerimizin isimleri nereden geliyor acaba dedik. Düştük peşine, güzel hikayeleri var ve ben de sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Sırada Isparta var. Milattan önce 356-323 yılları arasında Anadolu'nun batısı Yunan egemenliği altına geçiyor biliyorsunuz. Bu dönemde Mora Yarımadası'nda yaşamakta olan Spartalılarla Atina Yunanlıları Anadolu'nun batı bölümlerine göç ediyorlar ve özellikle Mora Yarımadası Spartalılarından büyükçe bir topluluğun gelip bugünkü Isparta yöresine yerleştiği bir rivayet. Gelenler kente de kendi ülkelerinin adı olan Isparta, Yunanistan'daki Sparta adını veriyor. Günümüze kadar da bu şekilde gelmiş. Eskişehir'i merak edenler biraz daha yükseltebilirler radyolarının sesini. Eskişehir içinde hikayesini de barındıran bir şehir aslında. Şehrin antik adı şimdiki haline pek benzemeyen Doileion. 1080 yılında Türk egemenliğine giren kent daha sonra 1175 yılında Bizans İmparatorluğu tarafından geri alınıyor. Türk hükümdarı Kılıç Arslan şehri Bizanslılardan tekrar aldığında ona bizim eski şehrimiz anlamına gelen Eskişehir adını veriyor. Yedici.

Konumuz oldukça azaldı. Bugün şehirlerimizin isimlerinin nereden geldiğinin hikayelerini anlatıyorum size. Dediğim gibi böyle hızlıca bir anlatım oldu. Hepsini sığdırabileyim diye ama artık kaç tanesine vaktimiz yeterse. Muğla ile devam edelim mi? Ülkemizin Bodrum, Dalaman, Datça ve Fethiye gibi en güzel tatil beldelerine ev sahipliği yapan Muğla ilinin eski adı Mobolla aslında. Türkler buraya yerleştikten sonra şehrin adını Muğla olarak değiştirmişler. Sinop ismine gelince, Sinop isminin Sinope isimli bir Yunan tanrıçasından alındığı söylenir. Kimi kaynaklara göre ise Sinope bir Amazon kraliçesidir. Hitit kaynaklarında ise şehrin adı Sinova olarak geçiyor. Zamanla söyleye söyleye Sinop olarak dilimize yerleştirmişiz.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu. Bu yaz öğrenmenin en keyifli hali burada. Çocuklarınız güvenli ellerde, gelişim ve eğlence dolu bir yolculukta. Akdeniz Çocuk Akademisi Yaz Okulu'nda 3-10 yaş arası çocuklarımız oyunla eğleniyor, beceri atölyelerinde yeteneklerini keşfediyor, sosyal ve akademik gelişimlerini güçlendiriyor. Detaylı bilgi için okulumuza bekliyoruz. Adres Yeni Mahalle 5321 Sokak, Toros Devlet Hastanesi civarı Cebir Koleji binası. İletişim 0532 741 0549.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
6: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
8: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülke.

Şehir isimlerinin hikayelerini ne zaman anlatsam size bir türlü yetiştiremem. 3-5 tanesini anlatırım ve tıkanır kalırım. Neyse, artık bambaşka bir programa diyelim çünkü zamanımız kalmadı. Yarın yine aynı saatte tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Bizden ayrılmayın.

0: Güne Gülle, Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyomuz.
1: Radyo Ülkü.
2: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.

suyu içiyorum.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
4: Ergül, her nesil. Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-0871-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura Yaşat İş Hanım'da, Arkadaş Kundura Üzüm İş Hanım'da.
0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
6: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
6: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0-140. Yenişehir, Mersin.
7: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
2: Radyo Ülke.
1: Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, sohbette, otobüste, bisiklette, her zaman, her yer.

Üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.

0: Yeni gelmedik, geri geldik. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
1: 1-1-2
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: Garanti BBVA.
10: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
11: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
10: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
12: Hayalinizdeki

0: Dayanılmaz tantuni lezzeti, Mersin'in incisi, Türkiye'nin tantunicisi Şişko Tantuni.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite, lezzeti ve sunumuyla Şişko Tantuni.
0: Aileniz ve misafirlerinizle sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız.
1: Şişko Tantuni, Kuşimato Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin. Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
1: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324. canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
0: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
2: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülkü.
6: Radyo Ülkü 24 saat.

0: telefonu kapat.
1: Kardeşim hadi ya.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Sunar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo

gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendimden. Saçlarının her telinden isminin hecesinden aldım da ben nefesi geçtim.

0: sabah geçtim kendimden.
1: Desteğinizle Yeni Zaferler çok yakın. Çok yakın. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Mersin'in takımına sahip çıkın. Banka hesap numaraları üzerinden takıma destek olun.
2: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
3: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı
4: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
6: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
9: Radyo Ülkü.

Bir kere halimi sordun mu benim? Kalbime habersiz girdin sadece. Yedi kat ellerden, yedi kat ellerden farkın ne senin? Uzaktan uzağa gördün sadece. Kör olsun şu aşkın gözü, kör olsun. Bu sevda oyunu artık son bulsun. Hayırsız sevgilim sen nasıl kulsun? Arayıp beni mi buldun sadece?

Geceler boyunca hep ben ağladım. Bir damla sevgiyi hep ben aradım. Çok sevildin çok, fakat seven olmadın. Seni sevdiğime güldün sadece, güldün sadece.

işte hak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende, öylesi müstehak bana.

0: okulda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

için. Yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde. Radyo Ülkü.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
1: Her zaman, her yerde.

gecesinden kaldım da ben bu sabah geçtim kendimden. Saçlarının her telinden isminin hecesinden aldım da ben nefesi geçtim kendimden.